0: u babi bu tati tu zafi su
1: a i u babi bu tati tu zafi su
0: jaji ju hahi hu khokhi hu tadi du
1: jaji ju